0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
16: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
18: 233 66 55.
0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
18: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.

0: Sinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece gidecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardım.
1: Reklam tanıtım.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesi

0: sayesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördü. Öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticilere

üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 17 Temmuz Cuma haftanın son iş gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programına başlıyoruz efendim. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine bugün de gelişmeleri gazetelerin başlıklarından aktaracağız. İlk sayfa haberlere yansıyan konuları işleyeceğiz, değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Bizleri İçer TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçer TV ve San TV ait sosyal medyalarda yine sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Eğer bizleri seyir halinde dinliyorsanız hayırlı yolculuklar, iş yerinde veya dükkanınızda dinliyorsanız, evlerinizde dinliyorsanız da hayırlı işler dileyelim, bol bereketli kazançlar olsun inşallah diyelim ve programımıza başlayalım. Evet, tabii sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz özellikle Haluk Levent ve Ahbap ile ilgili biliyorsunuz süreç devam ediyor, gözaltılar devam ediyor. Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı biliyorsunuz o beraber bir girişim içerisinde bulunmuş. Bağışlar toplanmıştı. Harıl harıl çalışılmıştı bunun için. İşte iddia odur ki o toplanan paralar çarçur edildi iddiaları var. İşte yapılan konutlar oturulabilir halde değil iddiaları var. İşte bahis iddiaları var. Toplanan paraların nerelere gittiği konusunu incelemesi gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Biliyorsunuz birkaç gün öncesinde özellikle Ahbap derneğine yapılan o operasyonlar sonrasında gözaltı süreçleri başladığında Oğuzhan Uğur şaşkınlığını saklayamamış ve süreci yakından takip edeceğini işte pişman olduğunu söylemişti. Nitekim başka sanatçılar da Gülben Ergen gibi diğer sanatçılar da çıkıp işte süreci yakından takip edeceğiz, çok pişmanız gibi söylemler ve ifadelerle dile getirmeye çalıştılar. Demek ki devletimizde onların da bu süreç içerisine dahil olmasını, hem bildikleri hakkında bilgi aktarılmasını hem de kendileriyle ilgili iddialarla ilgili cevap vermelerini istemiş olsa gerek, onları da gözaltına almış sevgili izleyicilerimiz. Evet ve tabi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler devam ediyor. Yeni parti kurulacak mı, kuruluyor mu? Kurulmalı mı, kurulmamalı mı? İşte bölünmüşlük devam ediyor. Ülkenin gündeminde veya dünya gündeminde farklı gelişmeler yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tek ana gündem maddesi işte iki başlı bir yönetimin olması ve kendi aralarında böyle bir soğuk savaşın başlıyor olması. Tabii bu kamuoyunda aslında tepkiyle karşılanıyor. Yani ülke gündeminden, dünya gündeminden bu kadar uzak bir ana muhalefet partisinin kendi iç işleriyle ilgili bu sorunları hala çözememiş olması, kendi arasında çözememiş olması ve hala işin yokuşa sürülmesi noktasında herhangi bir çözüm noktasına gidilmemesi dışarıda vatandaşlar cephesinde büyük tepkiyle karşılanıyor aslında baktığınızda. Yeni parti kurulacak, kuruluyor, kuruldu, işte çok net konuştu gibi haberler ortaya çıkıyor. Tabii daha önce de söylemiştik. Aslında şimdi daha çok yükselmeye başladı bu sesler. Daha önce çok cılız bir ses çıkıyordu. Yani yeni partinin kurulması işte Cumhuriyet'le yeşit olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bırakılıp yeni bir partiyle devam edilmesi ne kadar etik, ne kadar doğru konusu ilk başlarda çok net bir şekilde ifade edilmedi. Şimdi artık çok sık konuşulmaya başladı. Daha çok yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Yani hani Ulan der Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti ki nitekim bütün Cumhuriyet Halk Partiler bunu hep
her defasında söylerler ve bununla gurur duyup övünürler. Çünkü Türkiye'nin lideri, dünya lideri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin bu şekilde bir şekilde lağvedilip veya işte içinin boşaltılıp yeni bir partiyle hareket edilmesi ne kadar doğru? Hatta kimi iddialara göre bu bir koltuk savaşı mı yoksa Atatürk'ün partisine sahip çıkma savaşı mı? Yani bunlar işte konuşulan konular gerçekten hani hiçbirimizin istemediği, keşke böyle olmasaydı dediği konular. Evet, bir siyasi parti içerisinde mutlaka görüş ayrılıkları olacaktır ama hani bu seviyeye getirilmesi gerekiyor muydu, bu seviyeye gelmesi gerekiyor muydu? İşte asıl mesele bu. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ağır darbeler yapılıyor ve bunu başkası değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde var olan oluşumlar maalesef bunu bu hale getiriyor. Tabii bizler de üzülerek izliyoruz işin açıkçası. Yani Türkiye'nin ikinci partisi, ana muhalefet partisinin her şeyden uzak sadece kendi içerisindeki bir yönetim savaşıyla meşgul olması, dünya gündeminden, Türkiye gündeminden uzak kalması bu vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Bunu bir kere daha biz de hatırlatalım, söyleyelim. Bizim en başta söylediğimiz şuydu. Keşke dedik bu aile içi kavganın ve aile içi fikir ayrılıklarının mutlak surette yine aile içerisinde çözülmesi gerektiğini, bunu bir ortak akılla, bir çözümle, ortak bir çözüm, ortada bir yerde buluşarak bir çözüm üreterek hem partinin köklü geçmişine hem de ana muhalefet olması hasebiyle Türkiye'nin iktidara daha çok yakın olan, yani iktidar olma noktasında daha çok yakın olan ve bunun için mücadele veren bir partinin böyle bir kavgayla anılması, konuşulması gerçekten çok üzücü. İnsanlar artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kavgasını konuşmuyor. İnanın ki artık konuşmuyor. Yani daha önce hemen hemen her noktada herkes mutlaka bu konuyu konuşuyordu. Kimisi olumlu konuşuyordu, kimi olumsuz konuşuyordu. Kimisi işte bakın ana muhalefet partisi birbirine girdi diyenler oldu. Ama şimdi artık kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kavgasını veya yapmak istediğini konuşmuyor, görmezden geliyor. Çünkü gündeme odaklanmaya çalışıyor. Gündemde çok hızlı gelişmeler meydana geliyor. Hem ülke gündeminde hem dünya gündeminde büyük oluşumlar var, değişimler var. Ama ana muhalefet partisinin bu gündemlerin dışında

dışında sadece kendi iç yönetim kavgası içerisinde olması bilmiyorum ne derece doğru ama sokak cephesinde gerçekten bu konu çok da iyi değerlendirilmiyor. Ben buradan bir kere daha hatırlatayım. Tabii yine kendileri daha doğrusunu bilir, daha iyisini bilir. Bildikleri bir şey vardır deyip

yapıldı. Miras yoluyla taşım edilen miraslarla ilgili şimdi buna göre tüm maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlar bakımından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde yapılacak açık artırmalarda birinci artırma sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacak. Sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacak bu artırma usulü bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak. Yani nedir bu? Babanızdan bir arsa kalmıştır veya bir ev kalmıştır. İşte 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi mirasçısınız. Ama anlaşamıyorsunuz. Yani diğer kardeşlerinizle anlaşamıyorsunuz. Satış talep ediyorsunuz. Şimdi satış talep ederken bu satışın ilk önceliğini size veriyorlar. Yani o mirasçıların herhangi birine. İşte açık artırmayla biz bu evi satıyoruz. İşte şu değerden satıyoruz. Alıyor musunuz? Diye ilk önce sizlere sorulacak. Yani mirasçılara sorulacak. Mirasçılardan alacak durumu olmayan varsa, alamayacaksa o zaman üçüncü kişiler. Yani mirasçı olmayan kişilerden kim satın almak istiyorsa ona satışı gerçekleşecek. Düzenleme bu noktadaydı sevgili izleyicilerimiz. Ve bu bir defaya mahsus gerçekleşecek. Ve elektronik satış portalında yapılacak ilanlarla ilgili düzenlemelerde, elektronik satış portalında yapılacak ilanda da düzenlemelere gidilecek. Buna göre elektronik satış portalında yapılacak ilanda satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı en geç artırma sürecinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmesi halinde alacağın teminatı karşıladığı miktar kadar kendisinden teminat alınmayacağı açık artırmada hazinenin teminat göstermekte muaf olduğu belirtilecek deniliyor. Ayrıca elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haciz edilen malın, yani icralık olan malın, haciz edilen malın muayyen kıymetinin %50'si ortaklığın satış suretiyle giderilmesi de birinci artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacağı durumlarda muayyen kıymetin %100'ü, ikinci artırmada ise muayyen kıymetin %50'si ile o malla güvence altına alın ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masrafları geçmesi gerektiği yer alacak diyor sevgili izleyicilerimiz. İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından mahsup edileceği, kalan miktarın icra dosyaları bakımından alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği süresi içerisinde ihale bedelini yatırmayan ihale alıcısının satış isteyen alacaklı olması durumunda muammen bedelinin %10'unun kendi alacağından mahsup edileceği ve bu satış için yapılan masrafın kendisi üzerinde bırakılacağı borçluya yüklenmeyeceği, ortaklığın satış suretiyle giderilmesini en yüksek teklifi verip de ihale bedelini süresi içinde yatırmayan ihale alıcısının alınan teminatın kendisine iade edilmeyecek, satış masrafları mahsup edildikten sonra paydaşlara payları oranında ödenecek deniliyor düzenlemeyle birlikte sevgili izleyicilerimiz. Noterlik kanununda da değişiklikler yapıldı. Noterlik kanundaki değişikliklerde noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sulh ceza hakimliği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca veya resmi daireler tarafından yahut konusu belirtilmek suretiyle noterlikte soruşturmaya yetkili kılınan kimselerle incelenebilecek. Mahkeme, sulh ceza hakimliği veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından noterlik evrakının aslının istenmesi halinde ilgili noter evrakın bir örneği çıkarıp aslına uygunluğunu onaylayacak. Noter onayladığı örneği yerinde saklayacak ve evrakın aslını ilgili merciye gönderecek deniyor sevgili izleyicilerimiz. Ve kanuni faize de bir düzenleme getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusuna kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanuni faize ilişkin hükmü yeniden düzenleniyor. Buna göre Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na göre

faiz ödenmesi gereken hallerde miktarı sözleşmeyle tespit edilmemişse bu ödeme yıllık. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reskont oranının %80'i üzerinden yapılacak. Söz konusu olan 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reskont oranından 5 puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında 30 Haziran günü belirlenen oranın %80'i geçerli olacak diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve taşınırların satılmasıyla ilgili düzenlemeyle Türk Medeni Kanunu'nun taşınırların satılmasını içeren hükmünde değişikliğe gidiyor. Buna göre vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin dışındaki taşınırlar vesayet makamının vereceği talimat uyarınca ulusal yargı ağı bilişim sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma ile satılacak. Bu hüküm düzenlemenin yeni tarihinden itibaren 3 ay sonra uygulanacak deniliyor bu arada. Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılığa yönelik 158. maddesine fıkra ekleniyor. Buna göre dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarında iştirakin kendisinin veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka aracı kurum ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek deniyor. Ve nitekim farklı maddelerde de farklı konularda da Türk Borçlar Kanunu'nda da değişiklikler yapıldı. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na yönelik değişiklikler de gerçekleşti sevgili izleyicilerimiz. Geçiş hükümleri de taşınırların ve taşınmazların satışına yönelik hükümler var. Tazminata yönelik yeni düzenlemeler var bu arada. 12. yargı paketini incelemenizi tavsiye ediyorum. En azından bilgi sahibi olmak adına belki sizi de ilgilendiren bir konu vardır. Evet, akaryakıtta da çifte zam tabelalar yine sil baştan değişti. Yine Trump açtı ağzını, yumdu gözünü. Petrol fiyatlarını arttırdı. Yine birilerinin kasası dolmaya başladı. Oluk oluk dolmaya başladı. Çünkü petrol fiyatları yükseldi. Petrole yatırım yapanlar bu konuda bir yatırım gerçekleştirenler Trump'ın da bu konuya el atmasıyla maşallah paralarına para kattılar diyelim. Bakalım altın yatırımcısının o Trump'ın iyi mesajlar vermesini bekleyeceği günleri sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü iyi konuştuğu müddetçe İran'a yönelik uzlaşmaya hazırız, anlaşıyoruz dediği andan itibaren de petrol fiyatları düşüp altın fiyatları yükseliyor biliyorsunuz. Maalesef böyle bir dengesizlik, ekonomide böyle bir kırılganlık ve oynaklık Trump'ın iki dudağı arasında yer alıyor. Ne kadar adil, ne kadar doğru, işte bunu da oturup tartışmak lazım diyelim. Evet, böyle genel bir geçiş yaptıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım gazetelerimizin ilk sayfalarına hangi haberler nasıl yansımış ve bu konuyla ilgili gelişmeler nedir? Onları da hep birlikte inceleyelim sevgili izleyicilerimiz. Evet, ilk gazetemiz akşam gazetesinin ilk sayfasına göz attığımızda sevgili izleyicilerimiz, Haluk korkunç bir dolandırıcı demiş manşetten verilen haberde. Tutuklanan avukattan şok ifade. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner, Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı. Bu kişi korkunç bir dolandırıcı dedi. İmamoğlu'nun danışmanı da olan Güner ifadesinde Levent'i bir halk kahramanı olarak görüyorduk. Meme kanseriydim. O dönem benden borç istedi. Çok güvendiğim için 1,5 milyon dolar borç verdim diye konuştu. Şimdi bunları tek tek gidelim mi? Yani bir avukatsınız.
Hani burada bir iddia yok. Sadece kafamıza takılan konular. Hani bizde böyle milyon dolarlar konuşuluyor ya, hani zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor ya, işte onu uygulayacağız bizde. Şimdi diyor ki avukat hanım, Haluk Levent geldi benden, borç istedi. İşte belli bir sıkıntılar olduğunu söyledi. Ve ben de ona çok güvendim. 1,5 milyon dolar borç verdim. 1,5 milyon dolar. 1,5 milyon dolar borç verdim diyor. Kime veriyor? Haluk Levent'e borç verdiğini söylüyor. Siz olsanız verir misiniz mesela? 1,5 milyon dolar. Evet, bu da güzel bir gelişme. Neyse, devam edelim. Güner, Levent'in milyonlarca vatandaşı kandırdığını söylerken Güner'in avukatı, Levent o tarihlerde anketlerde Türkiye'nin en güvenilir adamı seçiliyor, aksini söyleyen linç ediliyordu ifadesini kullandı. Şimdi eğer anketler bir şeyleri belirliyorsa, bakın biz anketlerin güvenilirliğini tartışıyoruz değil mi? Mesela siyasetçiler de yapıyorlar zaman zaman. Her siyasetçi kendince kendini ön plana çıkartacak bir araştırma şirketiyle anlaşıyor. Para karşılığı tabii bunlar. Para karşılığı. Şimdi bakın, 1996 yılından itibaren ben bunu bas bas bağırdım. Ahbap Derneği'ni kurduğu andan itibaren Haluk Levent ile ilgili geçmiş sosyal medya paylaşımlarıma bakarsanız bunu görürsünüz. Şimdi 1996 yılında Haluk Levent nasıl bir insan? 1996 yılından itibaren Haluk Levent borçlu bir insan. Uçan kuşa borcu olan bir insan. Çekleri, karşılıksız çekleri olan bir insan. Bu nedenle cezaevlerine giden bir insan. Ceza alacak olan bir insan. O kadar borç batağında ki artık bir çıkış yolunun kalmadığı, artık borçlarını ödeyemediği, bu vesileyle mahkeme dolaştığı ve cezaevlerine giren bir insan. Şimdi böyle bir profil var karşımızda ve bu profil bir anda ne olduysa sihirli bir değnek değiyor. Haluk Levent borçsuz bir şekilde ortaya çıkıyor. Nasıl ödedi, ne yaptı, o kadar parayı nereden buldu, mümkün değil. Yani her gün 10 tane 20 tane konser yapsa yine bu parayı ödeyecek durumu olmayan bir insan bir anda borçsuz çıktı karşımıza ve ahbap diye kurdu ve gönüllere taht kurdu. Şimdi burada zaten bu gelişim sürecinde bir sıkıntı vardı. Kimse burayı konuşmuyor. Yani Haluk Levent nasıl, nereden nereye, bu şekilde nasıl geldi? Kimse bunu konuşmuyor mesela. Konuşulan varsa yoksa işte deprem zamanı toplanan paralar. Efendim? Evet. Tamam. Nasıl oldu, nasıl gelindi bu noktaya? Kimse bunu konuşmadı maalesef. Ben bunu yıllar önce yazmıştım. Sonra Haluk Levent'le ilgili Türkiye'nin en güvenilir insanı araştırdım. Kim yaptı bu araştırmayı mesela? Bu araştırmayı yapan kim? Ne diye yapıldı? Yani hani Türkiye'nin en güvenilir insanını seçiyoruz diyen kimdi mesela? Niye böyle bir şey yapıldı ve Haluk Levent nasıl çıktı? Bunları da bilmiyorum. Yani insanların önüne konuldu bu veriler, evet bak en güvenilir insan, ben buna para verebilirim mi oldu? Yani böyle bir sonuç sonrası siz gerçekten çok paranız varsa gidip teslim eder misiniz mesela? Ya en güvenilir insan, al gel kardeşim ben sana vereyim der misiniz mesela? Ki insanlar paranın kuruşu kuruşuna hesabını yaparken, bu süreç içerisinde bahsediyorum, kuruşuna kuruşuna kadar hesabını yaparken ve en acısı şu an iddia olan konu deprem paraları, toplanan bağışlar ve bunların çarçur edildiği iddiaları var, bahis oynandığı iddiaları var, işte alınan bir takım taşınmazlar var, bu taşınmazlar kişisel çıkarlara kullanılmış. Ya düşünsenize sevgili izleyicilerimiz, 6 Şubat depremlerinde çocuklar kumbaralarındaki parayı gönderdiler ya. Kumbaralarındaki parayı gönderdiler deprem bölgesindeki insanlara. Şimdi biz o dönem neyi konuşuyorduk, neye kızıyorduk? İşte o süreçte
fırsatçılık yapmaya çalışanları konuşuyorduk. İşte giden tır

0: tırlara, yardım tırlarını boşaltmaya çalışan insanlara bağırıp çağırıyorduk, kızıyorduk.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tekin Naşap'la Manşet devam ediyor.
7: Bu kişilere de en az 19 ila 27 yıl arasında hapis cezası da verilebilecek, böyle bir karar alındı. Şimdi bununla birlikte tabii İBAN mağdurlarının da bir beklentisi vardı. O beklentiye de cevap

0: cevap verildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şöyle ki, banka hesap bilgilerini birileriyle paylaşarak dolandırıcılık suçuna sınırlı bir şekilde katılan kişilere yönelik de bir ceza indirimi söz konusu. İBAN mağduru olup da suçsuz yere cezaevinde kalan, şu anda cezaevinde olan, çok sayıda cezaevine girip çıkan, hatta önümüzdeki dönemde de yine çok sayıda kez cezaevine girip çıkacak olan vatandaşlar var. Bu vatandaşları ilgilendiren bir durum bu. Ve sınırlı bir şekilde hakim eğer bir kişinin sınırlı bir şekilde bilmeden, istemeden bir dolandırıcılık olayına IBAN'ını paylaşarak dahil olduğuna kanaat getirirse o kişiye ceza indirimi uygulama yetkisi hakime verildi. İşte bu çerçevede çok sayıda kişinin tahliye olması bekleniyor. İBAN mağduru olup da cezaevinde olan çok sayıda kişinin tahliye olması bekleniyor ve önümüzdeki süreçte de bu konuyla ilgili yargılaması olan kişilerin davalarının da düşmesi bekleniyor. Bu da IBAN mağdurlarını sevindirecek güzel bir haber. Şimdi devam edelim efendim. Şimdi Mersin'de güzel bir çalışma yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasıyla, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmasıyla güzel bir çalışma yapıldı. Şöyle ki, Mersin'de hastane dışında, çarşıda, pazarda, sokakta aniden kalp durmalarına, hızlı bir şekilde müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik ekstranal cihazlar yerleştirildi bazı noktalara. Şimdi tabii nerelere yerleştirildi? Akdeniz ilçesinde Ulu Cami Meydanı'na, Toroslar ilçesinde Kuvayi Milliye Caddesi'ne ve Yenişehir ilçesinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'yla, Mezitli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Limon Caddesi'nin kesişimine ani kalp durmalarında rahatsızlığı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde müdahale etmeyi sağlayacak olan cihazlar yerleştirildi. Bu cihazların özelliği, sağlık personeli olmayan vatandaşlar da bu cihazları bu cihazları kullanabilecekler, rahatsızlanan kişiler üzerinde. Ama tabii ki bu cihazların çok iyi bir şekilde korunması gerekiyor. Bu cihazlara zarar verilmemesi gerekiyor ki zaten bu cihazların bulunduğu noktalarda MOBESE kameraları ve güvenlik kameralarıyla da 7/24 kontrol altında olacak efendim. Önemli bir çalışma, tebrik ediyoruz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Tekrar birlikte olacağız gün içerisinde. Söz Tekin Arşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, az önce bir haber, hani ben hep uzun zamandır programda bir şey derdim. Derdim ki Türkiye'nin 600 vekili var. Eskiden 400-500 milletvekilimiz vardı. Hoş, onlarla da pek bir şey çözemiyorduk ama şimdi 600'e çıkarttık, yine bir şey çözemiyoruz. O ayrı bir mesele. Şimdi zaten ülkenin bir de emekliye, işçiye verebileceği bir kaynak yok. Yani hep böyle diyorlar. Diyorlar ki işte ya işte emekliye. Bakın ya, bugün geldiğimiz noktada emekliye 3000 lira zam verilecek diye meclis kararları gerçekleştiriliyor. İşte meclise gidiyor. Meclisten çıkacak karar bekleniyor 3000 lira için. 3000 lira için. Ve ülkede en düşük ev kirasının 20 bin lira olduğu bir ülkede emeklinin alacağı maaş 23 bin lira olacak. Yani 3000 lirayla da herhalde tatil veya işte bir dünya turu gerçekleştirebilmesi için verilmiş bir rakam gibi görülüyor. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla. Ve hep şunu derdim. Ya kaynak mı arıyorsunuz? Kaynak üretmek çok kolay bu ülkede. Çünkü o kadar çok gereksiz alanlara çok büyük paralar harcıyoruz ki. Mesela şimdi bakın, bunu söylerken de lütfen kimse farklı yönlere çekmesin. Mesela Diyanet'e ayrılan bütçe çok fazla, gerçekten çok fazla. Diyanet'e bu kadar bütçe ayrılıyorsa her cuma neden ki bugün de cuma, camide hocalarımız yine bugün de para toplayacaklar. Yine de bir caminin yapılması için tamamlanmıştır.

yapması için, tuğlası için, elektriği için, şu su için, bu su için yine para toplanacak. Şimdi Diyanet'e bu kadar bütçe ayrılıyorsa camiler neden hala para toplamaya çalışıyor? Yani bu, bilmiyorum, bana çok garip geliyor. Neden? Yani hayır, ya insanlar niye böyle? Zaten insanlar kıt kanaat geçiriyor. İnsanlar ekmek alamıyor evine. Ya sabahın 6'sında 5'inde belediyenin ucuz ekmek kulübelerinde sıra bekliyor ayakta. Şimdi hocalarımız da kalkıp ya şimdi bakın, bir müftünün bile, bir imamın bile aldığı maaşa bakın ama gelip bize ya halinize şükredin deniliyor. Ya bunlar çok yanlış şeyler. Şimdi bakın, yine elin gavuruna gideceğiz. Elin gavuruna gideceğiz. Hani biz sık sık burada şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki bakın, kaynak mı arıyorsunuz? Kaynak üretelim. 600 vekil yerine, ya abi 300 vekil neyimize yetmiyor bizim? Niye 600 vekil? Yani 600 vekil ne yapıyor da 600'e çıkarttık? 300 vekille bu işi çözemiyor muyuz? Şimdi ne kadar maaş alıyor bizimkiler? 200, 300 bin lira değil mi? 200 bin lira, 300 bin lira. Maaş zamları geliyor. Maşallah hepsi genel kurulda bir araya geliyor. Birçok genel kurula mazeret bildirip gelmeyen vekiller maşallah o gün zam yapılacak diye 2 saniye, 3 saniye sürüyor. Emeklinin maaş zammı veya asgari ücretlinin maaş zammı 3 ay, 5 ay, 6 ay konuşuluyor. Ama milletvekilinin maaş zammı 2 saniyelik bir iş. Kabul edenler, etmeyenler, etmeyen kimse çıkmıyor zaten. Ama hani biz işçinin yanındayız, emekçinin yanındayız diyen bütün siyasi partilerin milletvekillerini, ama her ne hikmetse kendi maaş zamları olunca hiç tereddütsüz el kaldırıyorlar. Ya bir tanesi de çıkıp demiyor ki, ya kardeşim, el insaf. Ülkede insanlar geçinemiyor. Bugün bir emekli 23 bin lira alacak diye biz 6 aydır takla atıyoruz. Yani 6 aydır bu konuyu konuşuyor basın. 6 aydır bu ülkede insanlar hop oturup hop kalkıyor 3 bin lira için. Yazıktır, günahtır. Bu ülkede ortalama ev kira fiyatları aylık 20 bin lira. Biz 23 bin liraya çıkartacağız diye bir haksızlık ediyoruz. Olmaz. Geçinemezler diyen bir tane vekil gördünüz mü Allah aşkına? Ya hani sizin tuttuğunuz siyasi partiye de sorun. Mesela atıyorum A partisi, B partisi, C partisi, hangi partiye mensupsanız. Sizin vekiliniz bunu hiç söylüyor mu mesela? Söylüyorsa, ki söylüyor. Diyor ki kardeşim, vatandaş geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, emekli geçinemiyor, memur geçinemiyor, asgari ücretli geçinemiyor diyor değil mi? Senin de milletvekilin, benim de milletvekilim, onun da milletvekilleri, siyasi partimizin vekilleri bunları söylüyor. Peki sayın vekil, bak Almanya'da örneği çıktı. Almanya'da milletvekilleri hep beraber maaş zammını reddettiler. 500 euro zam verilecek. Genel kurul gerçekleştiriyor. Milletvekillerinin hepsinin olduğu bir genel kurul gerçekleşiyor. Hepsi tam takır orada oluyorlar. Ve hepsi birden reddediyor. Red gerekçesi nedir peki? Halkımız bu ekonomik kriz içerisinde bu kadar sıkıntı yaşarken biz bu parayı alamayız. Elin gavuru dediğimiz insanlar diyor bunu. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, Almanya'da hükümetin aldığı kemer sıkma önlemlerinin ardından milletvekilleri halk ile dayanışma mesajı vermek için maaşlarına yapılacak 500 euroluk zammı oy birliğiyle, oy çokluğuyla değil bakın, oy birliğiyle reddetti. Reddetti. Şimdi bizim milletvekillerin maaşlarına zam geldi mi? Geldi. Bir tanesi reddedebildi mi? Etmedi. Bir tanesi de ya kardeşim bari zam yapmayalım dedi mi? Demedi. Ama senin siyasi partinden çıkan milletvekili, benim siyasi partimden çıkan milletvekili. İkisi de bir arada. Ama biri baksan iktidarda, biri baksan ana muhalefette ve muhalefette, ama senin yanına gelince vay emekçim, vay kardeşim, vay çiftçim, vay işçim diye seninle dert yanıyor güya.

0: Şimdi bakın, bu ülkede yok en güvenilir kim araştırmaları yapacağınıza, bu ülkede halk nasıl geçiniyor, geçinebiliyor mu araştırmaları yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Vallahi bakın, ben kendimle o kadar çok çeliştim ki bu süreçte, yani bu yaşıma kadar hep bir şeyleri söylüyordum, hep bir iddiam vardı benim, hep bir hedefim vardı benim. Neydi o iddiam, neydi o hedefim? Batılılaşmamaktı benim hedefim. Yani Avrupa denen kokmuş bir zihniyetin aynısı olmak taraftarı değildim ve kimsenin de bunu olmasını istemiyordum. Avrupa'yı örnek verenlere çok kızıyordum ben. Yani işte Avrupa'da insanlar şöyle, Avrupa'da insanlar bu şekilde yaşıyor, daha refah seviyesi yüksek yaşıyor falan filan diyordu. Kızıyordum ben bunlara. Çok tepki veriyordum. Ben bile oradan örneklemeleri hiç yapmıyordum, yapmayı düşünmüyordum, yapanları da sevmiyordum işin açıkçası. Ama bugün geldiğimiz noktada ben artık Avrupa'dan, elin gavuru dediğimiz insanlardan örnekler vermeye başladım, dikkat ederseniz. Yani ne diyorum mesela, diyorum ki elin gavuru dediğimiz insan sokakta yürürken yere tükürmüyor. Elin gavuru dediğimiz insan kavga etmiyor, trafikte kavga etmiyor. Elin gavuru dediğimiz insan maça gidince de kavga etmiyor. Elin gavuru dediğimiz insan yenilmeyi de yenmesini de bildiği gibi rakip takıma saygı da duyuyor, taraftarlarına da saygı duyuyor. Elin gavuru dediğimiz insanlar vergisini ödüyor. Elin gavuru dediğimiz insanlar devleti soymuyor. Elin gavuru dediğimiz insanlar deprem paraları çalmıyor. Elin gavuru dediğimiz insanlar herhangi bir sorun yaşandığında, deprem yaşandığında birlik oluyor, beraberlik içerisinde hareket ediyor. Kimse fahiş zamlar gerçekleştirmiyor. Kim yapıyor bunu? Elin gavuru yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Deprem zamanı gördük. Fahiş fiyatları nasıl ortaya koyduğumuzu. Bırak Mersin'de, Adana'da, orada burada depremin vurduğu bölgelerde kira fiyatları 3 katına çıktı. Az önceki milletvekilleri hepsini ayakta alkışlıyorum. Alman milletvekillerini ayakta alkışlıyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Halk dayanışması, halkla devlet arasında böyle bir köprünün oluşmasını tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bak, bütün içtenliğimle tebrik ediyorum. Ben yıllardır bunu savunuyorum. Diyorum ki aynı gemideyiz. Milletvekili de, bakan da, cumhurbaşkanı da, başbakan da, o zaman başbakanlar da vardı. Başbakan da, hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemiyi ya birlikte el ele vererek çıkartacağız, refah seviyesini çıkartacağız ve iyi bir seyir alacağız, ya da hep birlikte batacağız. Ama beraberiz. Şimdi aynı gemide berabersek aynı yemeği yememiz lazım, aynı suyu içmemiz lazım, aynı yatağa yatmamız lazım. Eğer aynı gemide birimiz lüks ve şatafat içerisinde yaşıyorsa, birimiz kıt kanaat geçiriyorsa biz aynı gemide değiliz. Maalesef milletvekillerimiz, hadi tamam, İktidar diyelim yanlış yapıyor. Ya ana muhalefet milletvekilleri, hiçbirinizin de kalkıp ya milletvekili maaşları çok fazla, bunu reddediyoruz diye bir öneride bulundunuz mu? Bir önergeniz var mı?
1: Yok.
0: Neden yok arkadaşlar? Neden yok? İktidar hadi tamam istemiyor böyle bir şey olmasını. Siz neden istemiyorsunuz? Siz neden benim çiftçimin yanına geldiğinizde vay çiftçim geçinemiyor diye mesajlar vermeye başladınız? Röportajlar verdiniz. Emeklinin yanına gittiniz, oturdunuz bahçede, değil mi? Ayağına kadar gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya emeklim geçinemiyorsun. Vallahi farkındayım. Ama biz gelince düzelteceğiz diyorsun. Ya sen gelmeden de düzeltebileceğin bir şeyler var. Mesela milletvekili maaşları çok fazla bu ülkede. Neden çok fazla? Aslında az. Ama ülkenin genel ortalamasına baktığın zaman milletvekili maaşları çok fazla. Eğer benim vatandaşım 20 bin lirayla ev geçindirebiliyorsa, geçindirmesini gerekli kılıyorsa bu anlayış, o zaman milletvekillerinin aldığı maaş çok çok fazla. Hangi milletvekili de çıkıp ya kardeşim biz bunu hak etmiyoruz, biz fazla alıyoruz, vatandaşımız geçinemezken, sıkıntı içerisindeyken biz neden bunu alıyoruz demiyor. İşte elin gavuru dediğimiz insanlar, Alman milletvekilleri çıkıyor, 500 euroluk zammı reddediyor.

oy birliğiyle reddediyor. Oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle. Bu da bize güzel bir kapak olsun inşallah. Güzel bir örnek olsun. Belki bir fikir oluşur da merhametli milletvekillerimiz evet ya biz de reddedebiliriz. Biz de milletvekili maaşlı. Ya şunu tavsiye ettim ben hep. Dedim ki iktidarıyla, ana muhalefetiyle muhalefet partinin milletvekillerine hodri meydan dedim ya. Hodri meydan dedim. Dedim ki eğer gerçekten bu memleketin insanını seviyorsanız, bu ülkenin insanını seviyorsanız, bu ülkeyi çok seviyorsanız, bu ülkenin insanları bu kadar ekonomik krizde boğuşurken siz hala o maaşı alıp yatabiliyorsanız ne diyelim size dedim. Gelin size hodri meydan diyorum. Biz de vatandaşımızla aynı seviyedeyiz. Biz de asgari ücret istiyoruz milletvekilleri olarak deyin dedim. Vallahi duydukları halde sağırı oynadılar. Almanlar duymuş, bizimkiler duymamış. Ne diyelim? Demek ki biz buradan Almanlara daha çok hitap ediyormuşuz. Evet, Almanya'ya da selam ve sevgiler. Bizi dinleyen, izleyen Almanya'ya, Almanya hükümetine, Alman milletvekillerine bizi dinledikleri için ve maaşlarına gelecek 500 euroluk zammı oy birliğiyle kabul reddettikleri için de onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Gazetelerimize, sevgili izleyicilerimiz. Çok sinir bozucu bir durum değil mi? Akşam gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesinde de başkanlara özel formül diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurulacak partiye geçişlerde öncelik milletvekili ve örgütte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atanmış yönetimini seçimle gelen 8 il başkanını daha görevden aldı. Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultay hamlesini kayyımcılık ve bölücülük olarak niteledi. Sarı, Özel'in yeni parti hazırlıklarını ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. Ve Diriliş Postası milletin emanetinin hesabı verilecek diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın keyfiliğini veya milletin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur, dedi. Ve Hürriyet gazetesi evlilik vaadiyle 90 milyon lira. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, 58 yaşında bu arada, Levent ile İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurt, 51 yaşında. Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon liramı aldı, dedi sevgili izleyicilerimiz. Ahbap soruşturmasına gözaltına alınan Nurdan Eriş, mahkemedeki sorgusunda Haluk Levent'in kendisini dolandırdığını söyledi. Haluk ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştık, 2018'de evlendik, 2018'de şirketimi sattım, paraları ona gönderdim, borcum var, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu, ona inandım, Eriş tutuklandı. Ahbap şüphelilerinden Sevda Kurt da Levent'i suçladı. 20 yıl ABD'de yaşadım, bir aileye yardım etmek isterken Haluk ile tanıştım, benimle evlenmek istedi, borçları ödersek evleneceğiz dedi. ABD'deki paralarımı buraya aldım, kendisine 90 milyon lira verdim, mahkeme Kurt'u adli kontrolle serbest bıraktı. Levent ise bekarım dedi. Ve devam ediyoruz Karar gazetesiyle. OECD rüşvetle mücadele çalışma grubunun Türkiye ilişkin takip raporunda vahim iddiaları yer aldı. Uluslararası sözleşmede imzası olmasına rağmen Ankara rüşvet sorunu konusunda tavsiyelere uymadı. Türk kurumları ve şirketleriyle çalışan yabancıların rüşvet ihbarları dikkate alınmadı. 26 yılda bu konuda tek bir mahkumiyet kararı verilmedi. Bu iddiaya biri cevap versin diyor gazete. Ve Korkusuz gazetesi. Memlekette meselelerine çözüm istemek suç oldu. Dertli çok, dayak atan daha çok diyor. Sorunlarını anlatmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyen bir avuç öğretmen polis ordusu tarafından sarılıp ters kelepçe gözaltına alındı diyor. Ve Milat gazetesi, Gazze bizi bekliyor. Filistinli öğrenciler

0: Gazze'nin umudu bizleriz ve Gazze için eğitim görüyoruz. Gazze'yi yeniden bir inşa edeceğiz. Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız. Filistin mutlaka özgür olacak diyor. Ve Milliyet gazetesi Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geliştirilen ve güvenlik işbirliğini de kapsayan dörtlü ittifak sürecinde Türkiye ile Mısır askeri nitelikteki ilişkileri daha ileri bir boyuta taşımak için savunma işbirliği iyi niyet mektubunun ikinci ayağı Ankara'da imzalandı. Türkiye ile Pakistan arasında da kardeşliğe değerli ilişkilere paralel olarak askeri ilişkilerde daha güçlü bir zemine doğru taşınıyor diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Avrupa Parlamentosu'na sert tepki. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınmasına sert tepki göstererek mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları reddediyoruz ifadelerine yer verdi. S-400'lerle ilgili çalışmaların daha çok yönlü sürdüğü somut gelişmeler olduğunda kamuyla paylaşılacağı bildirildi. Ve Sabah gazetesi hainlere karşı vatan nöbeti diyor. 15 Temmuz İhanet Gecesi'nin 10. yıl döneminde Türkiye uyumadı. Meydanlarda omuz omuza sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetlerinde FETÖ'cü hainlere lanet yağdı. Son tezgahı nezarethanede çöktü diyor. Yolsuzlukla suçlanan Haluk Levent'in Atatürkçülük yardımsever insan maskelerinin düşmesinden sonra sahte evlilik tezgahı da deşifre oldu. Deprem yardım faaliyetlerini millete kandıran, sözde Atatürkçülük ve İzmir Marşı temalı etkinliklerle güven kazanmaya çalışan Levent'in son tezgahı da deşifre oldu. Tutuklu Nurdan Eriş ifadesinde Levent ile 2018'de İsviçre'de evlendiklerini belirterek beni kandırdı dedi. Diğer şüpheli Sevda Kurt ise Levent'in evleneceğiz vaadiyle kendisini 90 milyon lira dolandırdığını söyledi. Levent'in evlilik tezgahı iki kadınla nezarethanede yüzleşmesiyle ortaya çıktı. Sözcü gazetesi kurşun apolet sormadı, iktidar neden soruyor diyor. Vatan için gözünü bacağını feda eden er gazilerin adalet arayışı 5. güne girdi. Rütbelilerle eşit hak isteyen gaziler böyle aykırdı diyor. Ve Takvim gazetesi Ahbap'ın aşk vurgunu diyor. Haluk Levent'in kumar, bahis ve gizemli para trafiğine aşk vurgunu da eklendi. Sanık ifadeleri Levent'in kadınları da istismar ettiğini ortaya koydu diyor. Ve son gazete Türk'ün her kuruşun hesabı verilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek kimsenin dokunulmaz olmadığını belirterek sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçta kullanıldığının hesabı verilmeli dedi. Evet ve sevgili izleyicilerimiz böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar

0: konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin'le Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve artık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla

0: hesapla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: başlıyor. %45'i tamamlanan projeyle 66 bin dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak. Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren çevre yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında esnafın tepki gösterdiği kod farkı sorunu çözüldü. Yapılan görüşmelerin ardından karayolları yolun eski kotuna indirilmesi ve kapatılan arayolların yeniden açılması yönünde karar aldı. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik kuralı ihlali görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü tespit edilerek toplam 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 155.568 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş mahallesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çimsa ÇBK Mersin'in 2026-2027 sezonundaki rakipleri belli oldu. ÇBK Mersin Eurocup Women 2026-2027 sezonunda D grubunda mücadele edecek. Turuncu siyahlı ekibin yer aldığı grupta Olympiakos Sleza Wroclaw takımları bulunuyor. Mersin İdman Yurdu yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Gürsoy Turan'la ön protokole imza attı. Kulüp başkanı Murat Altındere bu anlaşmayla birlikte yeni dönemin ilk adımını attı.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler

0: için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

için kızımız olacaktı gittim küçük. Kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

seven yüreğim. Kahrettim hayata, küstüm sevdaya. Bir kez olsun elim, bir kez gitmedi telefonum. Aramadım, so.

bitki senle anla severken ayrı kalmayı. Her gece kadehleri ard arda yudumlayıp susuz kalmayı. Ağlama, ağlama gülsün yüzün, terk ettiğin gül gibi. Yalvarma, başın

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung Bölge Satış Birimi

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Gürlek, 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verildiğini duyurdu. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da yer aldığı 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ABD, İran'da altyapı demir yolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ınsa Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü koordinasyonunda Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alındı. Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projeyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiğinin etkin şekilde izleneceğini belirtti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MEPİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda dernek üyesi esnafla buluştu. Görüşmede Mersin ekonomisi, yerel ticaret ve kentin geleceğine yönelik konular değerlendirilirken Başkan Seçer, esnafın görüş ve taleplerini dinledi. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Cihazlar Ulu Cami Meydanı, Kuvayi Milliye Caddesi, Özgecan Aslan Barış Meydanı ile GMK Bulvarı ile Limon Caddesi kesişimine yerleştirildi. Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir, Ekim 2026'da yapılacak Mersin Barosu Olağan Genel Kurulu öncesinde yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özdemir, yeni dönemde de hukukun üstünlüğü ve insan hakları için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Mersin Sorgun Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. %45'i tamamlanan projeyle 66 bin dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak. Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren çevre yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında esnafın tepki gösterdiği kod farkı sorunu çözüldü. Yapılan görüşmelerin ardından karayolları yolun eski koduna indirilmesi ve kapatılan arayolların yeniden açılması yönünde karar aldı. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik kuralı ihlali görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü tespit edilerek toplam 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yeri

0: yaşandı. Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş mahallesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çimsa ÇBK Mersin'in 2026-2027 sezonundaki rakipleri belli oldu. ÇBK Mersin Eurocup Women 2026-2027 sezonunda D grubunda mücadele edecek. Turuncu siyahlı ekibin yer aldığı grupta Olympiakos Sleza Wroclaw takımları bulunuyor. Mersin İdman Yurdu yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Gürsoy Turan'la ön protokole imza attı. Kulüp başkanı Murat Altındere bu anlaşmayla birlikte yeni dönemin ilk adımını attı.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: alsam acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

gece vakti ansızın bir telefonumla uykundan şırıldıklarla uyanacaksın. Telefonda benim sesimi duyduğunda çıldıracaksın. Seni yanıma çağırdığımda koşa koşa gelecek, yine benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın.

Bir elini sağ, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi. Ataköy'de bir kata, Arabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonla satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarf aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin bal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi

Takvimler 17 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Türkiye gündeminde siyasetten asayişe, sıcak hava alarmlarından Mersin'deki yerel gelişmelere kadar pek çok başlıklar ön plana çıktı ve bültenimize baktığımızda CHP'de parti yönetimine ilişkin yeni kararlar açıklanırken 8 il yönetiminin görevden alındığı duyuruldu. Aşırı sıcaklarla birlikte sulama kanalındaki tehlikeler yeniden gündeme geldi. Adana'da mahalle sakinleri olası boğulmalara karşı gönüllü ekipler kurdu. Asayiş'te ise Ankara, Muğla ve İstanbul'dan dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

0: Mersin'de uyuşturucu operasyonu, sağlık alanında hayata geçirilen yeni uygulamalar ve kentte doğal yaşamı etkileyen çevre sorunları da günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı ve başlıyoruz. CHP Mersin Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti yönetimine ilişkin önemli kararları kamuoyuyla paylaştı. Sarı, 8 il yönetiminin görevden alındığını, 7 ile yeni il başkanı atanıldığını ve 2 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Sarı ayrıca ekonomi, parti içi süreçler ve gündeme ilişkin değerlendirmeler de bulundu.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı alınan kararları açıkladı.
2: Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Kim butlancı? Mutlak butlan kararıyla zorunlu bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen ve parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartmak yükümlülüğünde olan bizler mi butlancıyız? Yoksa yaptıkları iş ve eylemle buna neden olan, bunu yok sayan, süreci kötü yöneten arkadaşlar mı butlancı? Çok açık bir biçimde partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır arkadaşlar. Bizler butlancı değiliz. Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi içine düştüğü bu durumdan çıkartmak üzere görev almış insanlarız. Bir defa bunu kamuoyuna yeniden kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Buyurun Eylül ayının başından itibaren kongre süreçlerini başlatalım. Gelin yarışalım. Gelin bu bir siyasal süreç. Hep beraber bu kongrelerde yarışalım. Kongreleri yapalım. Bu arada da mahkeme, Yargıtay karar verdiğinde de kurultay yapılabilir hale gelir. Ondan sonra da kurultay yapalım. Parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartalım. Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar mahkemeye, mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını daha uygun görüyor. Dolayısıyla butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan. Atanmış MYK, seçilmiş MYK. Atanmış parti meclisi, seçilmiş parti meclisi. Atanmış sözcü, paralel sözcü. İl binalarında, ilçe binalarında tahribatlar. Seçilmiş il başkanı, atanmış il başkanı dualitesi, ikiliği. Ne oldu arkadaşlar sonuçta? Parti ayrışıyor. Bu arkadaşlarımız bu eylem ve davranışlarıyla partiyi ayrıştırıyorlar.
1: Sarı, MYK kararıyla Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il örgütlerinde yönetimlerin ve disiplin kurullarının görevden alındığını duyurdu.
2: Yine MYK'mızın ekseninde örgütle ilgili düzenlemeler vardı ve bir takım kararlar alındı. Ben şimdi bu kararları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensuplarım, 9 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz, özür dilerim, 8 il, 9 değil 8 il. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede

0: O değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
1: Mersin'de ani kalp durmalarına erken müdahale amacıyla 4 farklı noktaya otomatik cihazlar yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen uygulamayla cihazların ambulans ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından da güvenle kullanılabileceği belirtildi.
2: Kardeşim.
3: Sakin olun, sakin olun.
2: Ambulans geliyor mu, ambulans?
3: Ambulansı aradım ben. Şu an sakin ol, tamam mı? Bilincin açı, sakin ol. Rahat nefes al, ver. Şu an korkulacak bir şey yok. Sakinleşmeni istiyorum. Bir saniye. Şokunu, kalbinin ritmini alacak. Dokunmayın cihaza. Ritim analizi yapıyor. Dokunmayın.
2: Çekil bacım.
3: Dokunmayın. Dokunmayın. Şok verecek.
4: Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarına erken müdahale edebilmek amacıyla otomatik eksternal defibrilatör, yani OED cihazları vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlarda hizmete alındı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Aselsan tarafından hibe edilen cihazlar Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 4 farklı noktaya yerleştirildi.
3: Yerde yatan bir vatandaş gördünüz. İlk yapacağınız şey yanına yaklaşarak sesli bir şekilde bilincini sormak. Beyefendi iyi misiniz? Kızım, oğlum iyi misiniz diye seslenmeniz. Seslendiniz. Eğer cevap vermediyse yanına yaklaşıp önlemlerini alarak, güvenlik önlemlerini alarak, hasta yaklaşarak omuzlarından hafifçe bilinç kontrolü yapıyoruz. Beyefendi iyi misin? Bilinç kontrolünü yaptıktan sonra eğer bilinç yok ise etraftaki insanlardan yardım istiyoruz. Beyaz tişörtlü sen 112, mavi tişörtlü sen şok cihazını bul getir diyeceğiz. Onlar gelene kadar biz ne yapacağız? Hastamızın baş kısmına geçeceğiz. Hava yolunun açıklığı, ağız temizliği kontrol edeceğiz. Ağız içerisinde bir şey var mı yok mu kontrolünü yapıyorum. Ağız içerisinde bir şey varsa çengel yöntemi, cımbız yöntemiyle temizliyorum. Yaklaşık kulağımla duyacağım, yanağımla hissedeceğim, gözümle de göğüs kafesinin hareketlerini kontrol edeceğim. Yaklaşık 5-10 saniye boyunca kontrolünü yaptım. Eğer dediğim anda nefes alışverişi yoksa direkt temel yaşam desteğine başlıyoruz. Dirseklerimizi bükmeden yaklaşık dakikada 100 ile 120 tane basacak şekilde 30 tane kalp masajı yapacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cihaz geldiği anda yapacağımız işlem bırakıyoruz. Getiren kişi cihazı takmayı biliyorsa takmasını isteyeceğiz. Eğer bilmiyorsa biz yapacağız. Cihazı kullanırken dikkat etmemiz gereken iki tane önemli nokta var. Zeminimiz ıslak olmayacak, metal olmayacak, iletkenlik özelliği olmayacak, düz sert bir zemin olacak. Hastamızın göğsü açık olacak, ıslak olmayacak, kıllı olmayacak, terli olmayacak. Bütün hastalarda kullanabiliriz. Kalbi çalışıp çalışmadığı, nabzın olup olmadığı önemli değil. Cihaz zaten kendisi o ritim analizi yapıyor. Cihazın içerisinde çıkan pertlerin üzerinde neyin nereye yapıştırılacağı gösteriliyor. Bu hastamızın göğsünün bu tarafına zaten elektrotların üzerinde gösterildiği pertlerin üzerindeki yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz anda cihazı açıyoruz. Bu kadar sonra cihaz komutlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten komutlarla bizi yönlendiriyor. Pedleri yerleştirdikten sonra hastaya dokunmamız gerekiyor. Çünkü ritim analizi yaparken hastaya dokunmamamız gerekiyor. İki, yaklaşık bir 15-20 saniye boyunca ritim analizi yapıyor. Bu ritim analizi sırasında eğer şoklanan bir ritim var ise zaten cihaz otomatikman bizi yönlendiriyor. Hastaya dokunmayın, şok verilecek diye bir uyarıda bulunuyor. Şok verildiği anda hastaya dokunabilirsinler bir talimat verecek. Bu talimattan sonra biz tekrar kalp masajına geçeceğiz. Bu işlem ambulans gelinceye kadar devam eder ya da hasta kendine gelinceye kadar devam eder.
2: Demin cihazı açtık. Cihazın içerisinde petleri mevcut. Kendi petleri mevcut. Petleri hastaya yapıştıracağız. Aç kapa. Zaten başka herhangi bir alanı yok. Tek tuşu var.
3: Açma kapama işleminden sonra artık komutlar tamamen cihaza geçiyor. Cihaz seni adımlarıyla yönlendiriyor. 112'yi ara, pedleri yerleştir, hastanın tipine göre pedleri belirliyor.
4: Sesli ve görsel yönlendirmelerle çalışan OED cihazları, ambulans ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede sağlık personeli olmayan vatandaşlar tarafından da güvenle kullanılabiliyor.
5: İlimiz genelinde Ulu Cami'nde, meydanın önünde, Toroslar'da Kuvayi Milliye Caddesi'nde, Yenişehir'de Özgecan Aslan Meydanı'nda ve Mezitli ilçesinde GMK Bulvarı ve Limon Caddesi'nin kesişimine OED cihazlarımızı yerleştirmiş durumdayız. OED cihazlarımızın önemi şu, dünyada ölümlerin %60'ı yaklaşık kardiyak ölümlerdir. Bu kardiyak ölümlerinde %50'si şoklanabilir ritim dediğimiz, bizim şoklanabilir ritmi olan ölümlerdir. Ve bunların da ilk 5 dakika içerisinde şoklandığında sağ kalımları %50'dir. Aslında kardiyak ölümleri biz ilk 5 dakika içerisinde şokladığımızda vatandaşlarımızın %50'sinin sağ kalımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu cihazlar tabii ki 4 taneyle yeterli kalmayacak. İlimizde yaygınlaşacak. Yönetmelik gereği spor salonlarında, otogarlarda, kalabalık meydanlarda, çok geniş sitelerde, otobüslerde, kalabalık olan her yerde, camilerde OED cihazının kullanımını bundan sonra Türkiye genelinde göreceğiz.
6: Kardeşim.
7: Biraz hızlı hareket edin. Sakin olun. Sakin olun.
6: Ambulans geliyor mu, ambulans?
7: Ambulansı aradım ben. Şu an sakin ol, tamam mı? Bilincin açık, sakin ol. Rahat nefes al, ver. Şu an korkulacak bir şey yok. Sakinleşmeni istiyorum. Bir saniye. Şokunu, kalbinin ritmini alacak. Dokunmayın cihaza. Ritim analizi yapıyor. Dokunmayın.
6: Çekil bacım.
7: Dokunmayın.
8: Elektrik
7: dokunmayın. Şok verecek.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen kış yaşanan sel felaketi yalnızca çevreyi değil doğal yaşamı da olumsuz etkiledi. Dere çevresindeki yaşam alanlarının zarar görmesiyle kuş popülasyonunda azalmalar yaşanırken mahalle sakinleri bölgede güvenli yuvalama alanları oluşturulmasını da istedi.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin en büyük yeşil alan projelerinden biri olacak Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalara başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabı 190 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı arasındaki 2,2 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmalarda 2175 metre bisiklet yolu, 645 metre koşu yolu, modern çocuk oyun alanları, yaya ve araç köprüleri ile geniş yeşil alanlar oluşturulacak. Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, projenin yalnızca çevre düzenlemesi olmadığını, Mersinlilerin aileleriyle vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve doğayla iç içe yaşayabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi.
9: Mersin'imizin çevresini değiştirecek, kentimize nefes aldıracak ve geleceğe miras bırakacağımız projelerimizden biri olan Efrenk Vadisi, Müftü Vadisi 1. etap uygulama projesinin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayan ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na yaklaşık 400 metre kuzeyine kadar uzanan bu etap toplamda 2200 metre uzunluğunda bir hat boyunca Müftü Deresi ve çevresini kapsamaktadır. Bu proje kapsamında 190 bin metrekarelik bir alan tamamen modernize edilerek Mersinlilerin kullanımına sunacağız. Proje sınırları içerisinde kalan, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut 2 adet yaya köprüsünü yıkarak bunların yerine estetik ve güvenli 2 adet yeni yaya köprüsü ve 1 adet taşıt köprüsü inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe spor yapabilmesi için vadi boyunca 2175 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 645 metre uzunluğunda koşu yolu yapacağız. Toplam alanı 2070 metrekare olan 3 adet modern çocuk oyun alanlarında çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Projemizin en önemli özelliklerinden biri de kuraklıkla mücadele ve akıllı sulama sistemleri olacak. Müftü Deresi'nde suyun bol olduğu dönemlerde sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla bent

0: kenarlarında tasarladığımız özel su alma yapısını kullanacağız. Bu suyu transfer pompalarımızla 470 metreküplük kapasiteli su depomuza basarak yeşil alanlarımızın sulanmasında değerlendireceğiz. Bu proje yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, Mersinlilerin aileleriyle, çocuklarıyla huzur içinde vakit geçireceği, nefes alacağı, bisiklete binip yürüyüş yapabileceği yaşayan bir ekosistem projesidir.
1: Yaklaşık 50 bin metrekarelik yeşil alanın oluşturulacağı ilk etapta ayrıca spor alanları ve çocuk oyun parkları da yer alacak. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin etaplar halinde tamamlanmasıyla birlikte Mersin'e geniş kapsamlı bir yaşam ve rekreasyon alanı kazandırılması hedefleniyor.

0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezde 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın kazaya ilişkin tüm yönleriyle devam ettiği belirtildi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8'i hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ile ilgili suçlamalar yöneltiliyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve şarjör ele geçirildi. Adalet Bakanlığı soruşturmanın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ahbap soruşturması kapsamında yürüttüğü soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde 7 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma kapsamında işlemler devam ediyor. Gözaltına alınanların 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniliyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Deprem bölgesine dönecek misiniz?
3: Şu anda öyle düşüncemiz yok, bakacağız.
1: Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Uğur'un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanların 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
0: Muğla'nın Bodrum açıklarında göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen ortak operasyonda 67 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan yelkenli teknedeki göçmenler kurtarılırken organizatörler ve bağlantılı şüpheliler ise gözaltına alındı.
1: Muğla açıklarında göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen ortak operasyonda 67 düzensiz göçmenle 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonda Bodrum açıklarında tespit edilen yelkenli tekne durduruldu. Teknede bulunan 67 düzensiz göçmenle 2 organizatör gözaltına alınırken olayla bağlantılı 3 şüpheli de karada yakalandı. İçişleri Bakanlığı düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin karada ve denizde kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Parkta yaşanan olayda taraflar polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken o anlar kameralara yansıdı. Olayla ilgili inceleme de başlatıldı.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de dahil olunca kavga çıktı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Çocuklar arasında kavga çıktı. Durumu öğrenen ailelerin de parka gelmesiyle olay büyük bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 155.568 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Toroslar ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 155.568 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
4: Kolyelerin içerisinde CDK 300 mg ibareli sentetik ecza maddesi.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Toroslar ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 6 koli ve 1 poşet içerisinde toplam 155.568 uyuşturucu hap bulundu. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Aynı şekilde geri kalan 300 mg zararlı.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir markette yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir markette yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi. Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği kontrollerde raflarda satışa sunulan tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek toplatıldı.
5: Son derece zararlı. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum.
6: Sağlık ederim.
5: Evet.
1: El konulan ürünler imha edilmek üzere zabıta merkezine götürülürken kurallara aykırı satış yaptığı belirlenen işletmeye 3.705 lira idari para cezası uygulandı. Akdeniz Belediyesi vatandaşlara alışveriş sırasında ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etmeleri çağrısında bulunurken denetimlerin ilçe genelinde aralıksız süreceğini bildirdi.
7: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
8: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
9: Reklam tanıtı. Bursa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
10: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
9: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa.com.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
11: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Uçuk fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: BM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BM gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yapıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK

0: kablolarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Değerlendirme projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jumper ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eski

0: doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: kezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması ve Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturmada FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere de ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis verileriyle masak analizleri kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bahis şikesi ve yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Toroslardaki Eğriçayır Yaylası'na çıkan arıcıların petekleri kısa sürede balla dolup taşınca hasat başladı. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağıyla alınarak sağımı gerçekleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 balıkçıya belediye tarafından toplam 646 adet ekipman desteği sağlandı. Yeşil ruhsatlı 44 küçük ölçekli tekne sahibi balıkçıya 440 adet karides ağıyla 88 adet famya dağıtıldı. 10 troll balıkçısının her birine 1 balya troll ağ desteği verildi. 54 balıkçının tamamına ayrıca termal yağmurluk ve çizme de verildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından Babil Deresi çevresindeki doğal yaşam alanlarının zarar görmesi bölgedeki kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri kuşların barınma ve üreme alanlarını kaybettiğini, yumurtaların zarar gördüğünü ve kuş sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade etti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Gölet, nehir ve baraj gibi yüzmeye uygun olmayan alanlarda uyarı levhalarının etkin şekilde kullanılması ve denetimlerin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Mersin'de araç sayısındaki yükseliş sürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında kentte 4101 yeni taşıtın trafiğe tescili gerçekleştirildi. Bu artışla birlikte Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 916.389'a ulaştı. Mersin'de konut satışları Haziran ayında da hareketli seyretti. TÜİK verilerine göre kent genelinde bir ay içerisinde toplam 4445 konut satışı yapıldı. Gerçekleşen satışların 2868'ini ikinci el konutlar oluştururken 1577'si ise ilk el konutlardan oluştu. Aynı dönemde Mersin'de 455 iş yerinin satışı gerçekleşti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz'da Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajı.

0: avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giy.

0: Mersin Nişanı'nda.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90.

0: baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemek

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını da

0: etmeyi planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
1: Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Instagram.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook,

Sun FM Twitter. Radyon daima seninle. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması ve Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturmada FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere de ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis verileriyle MASAK analizleri kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bahis şikesi ve yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Toroslardaki Eğriçayır yaylasına çıkan arıcıların petekleri kısa sürede balla dolup taşınca hasat başladı. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağıyla alınarak sağımı gerçekleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 balıkçıya belediye tarafından toplam 646 adet ekipman desteği sağlandı. Yeşil ruhsatlı 44 küçük ölçekli tekne sahibi balıkçıya 440 adet karides ağıyla 88 adet famya dağıtıldı. 10 troll balıkçısının her birine 1 balya troll ağ desteği verildi. 54 balıkçının tamamına ayrıca termal yağmurluk ve çizme de verildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından Babil Deresi çevresindeki doğal yaşam alanlarının zarar görmesi bölgedeki kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri kuşların barınma ve üreme alanlarını kaybettiğini, yumurtaların zarar gördüğünü ve kuş sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade etti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Gölet, nehir ve baraj gibi yüzmeye uygun olmayan alanlarda uyarı levhalarının etkin şekilde kullanılması ve denetimlerin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Mersin'de araç sayısındaki yükseliş sürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında kentte 4101 yeni taşıtın trafiğe tescili gerçekleştirildi. Bu artışla birlikte Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 916.389'a ulaştı. Mersin'de konut satışları Haziran ayında da hareketli seyretti. TÜİK verilerine göre kent genelinde bir ay içerisinde toplam 4445 konut satışı yapıldı. Gerçekleşen satışların 2868'ini ikinci el konutlar oluştururken 1577'si ise ilk el konutlardan oluştu. Aynı dönemde Mersin'de 455 iş yerinin satışı gerçekleşti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz'da Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Bu Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 10.

0: 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot

0: 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde ne çıkan konuları sizlere hatırlatacağız. Tabii siyasette bir durgunluk söz konusu ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hareketlilik var. Cumhuriyet Halk Partisi'de toplantılar gerçekleştirildi dün ve bu toplantılarda alınan kararda parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 il yönetimi görevden alındı ve görevden alınan 2 ilin başkanları da kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. Bu konu ve bu konuyla birlikte mutlak butlan konusunda Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarının tavırlarıyla ilgili açıklamalar yaptı Müslim Sarı.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı alınan kararları açıkladı.
2: Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Kim butlancı?

0: mutlak buttan kararıyla zorunlu bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen ve parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartmak yükümlülüğünde olan bizler mi buttancıyız? Yoksa yaptıkları iş ve eylemle buna neden olan, bunu yok sayan, süreci kötü yöneten arkadaşlar mı buttancı? Çok açık bir biçimde partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız buttancıdır arkadaşlar. Bizler buttancı değiliz. Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi içine düştüğü bu durumdan çıkartmak üzere görev almış insanlarız. Bir defa bunu kamuoyuna yeniden kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Buyurun Eylül ayının başından itibaren kongre süreçlerini başlatalım. Gelin yarışalım. Gelin bu bir siyasal süreç. Hep beraber bu kongrelerde yarışalım. Kongreleri yapalım. Bu arada da mahkeme Yargıtay karar verdiğinde de kurultay yapılabilir hale gelir. Ondan sonra da kurultay yapalım. Parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartalım. Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar mahkemeye mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını daha uygun görüyor. Dolayısıyla buttancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan. Atanmış MYK, seçilmiş MYK. Atanmış parti meclisi, seçilmiş parti meclisi. Atanmış sözcü, paralel sözcü. İl binalarında, ilçe binalarında tahribatlar. Seçilmiş il başkanı, atanmış il başkanı dualitesi, ikiliği. Ne oldu arkadaşlar sonuçta? Parti ayrışıyor. Bu arkadaşlarımız bu eylem ve davranışlarıyla partiyi ayrıştırıyorlar.
1: Sarı MYK kararıyla Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il örgütlerinde yönetimlerin ve disiplin kurullarının görevden alındığını duyurdu.
0: Yine MYK'mızın ekseninde örgütle ilgili düzenlemeler vardı ve bir takım kararlar alındı. Ben şimdi bu kararları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensuplarım, 9 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz, özür dilerim, 8 il, 9 değil 8 il. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, 3 Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine yaşanan şöyle bir gelişme var. Mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'a ulaştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'ye ilişkin mutlak butlan dosyası ve karara ilişkin iptal başvurusu kararının üzerinden 56 gün geçtikten sonra bu dosya Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'dan önce karar verip vermeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de böyle bir gelişme yaşandı efendim. Şimdi buradan meclise, Mersin'e, Büyükşehir Meclisi'ne uzanalım. Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2. Temmuz ayı 2. toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ali Uyan yönetiminde gerçekleştirildi.
3: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2026 yılı Temmuz ayı 2. birleşimini açıyorum.
2: Kongre sarayında yapılan meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Meclis toplantısında birimlerden gelen maddeler arasında yer alan ve Çiftliköy Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan okuma salonuna 2019 yılında Türkiye çapında düzenlenen 2,5 dakikada ne bilim yarışmasında anlatmış olduğu büyük patlama teorisiyle Türkiye üçüncüsü olan ve genç yaşta hayatını kaybeden Neptün İpek Yılmaz'ın adının verilmesi ve Huzurkent Nakliyeciler sitesinde bulunan okuma salonuna da eğitim camiasına hizmet etmiş, görev yaptığı sırada Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olayı sonucunda öğrencilerine siper olarak hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın adının verilmesiyle ilgili konu oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülerek oylanmasının ardından sona erdi.
3: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2026 yılı Temmuz ayı 2. birleşimimizi kapatıyorum. Bir dahaki meclise görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum. Aldığımız tüm kararlar kentimize hayırlı olsun.
2: Sağlık Bakanlığı, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü çok önemli, çok dikkat çeken bir projeye imza attı. Mersin merkezdeki 4 ilçede kamusal alana, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalara OED cihazları yerleştirildi. Nedir OED cihazı? Ne işe yarıyor? Ayrıntı haberde.
4: Sakin olun, sakin olun.
5: Ambulans geliyor mu, ambulans?
4: Ambulansı aradım ben. Şu an sakin ol, tamam mı? Bilincin açık, sakin ol. Rahat nefes al, ver. Şu an korkulacak bir şey yok. Sakinleşmeni istiyorum. Bir saniye. Şokunu, kalbinin ritmini alacak. Dokunmayın cihaza. Ritim analizi yapıyor. Dokunmayın.
5: Çekil bacım.
4: Dokunmayın. Dokunmayın. Şok verecek.
1: Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarına erken müdahale edebilmek amacıyla otomatik eksternal defibrilatör yani OED cihazları vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlarda hizmete alındı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Aselsan tarafından hibe edilen cihazlar Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 4 farklı noktaya yerleştirildi.
4: Yerde yatan bir vatandaş gördünüz. İlk yapacağınız şey yanına yaklaşarak sesli bir şekilde bilincini sormak. Beyefendi iyi misiniz? Kızım oğlum iyi misiniz? Diye seslenmeniz. Seslendiniz. Eğer cevap vermediyse yanına yaklaşıp önlemlerini alarak, güvenlik önlemlerini alarak hasta yaklaşarak omuzlarından hafifçe bilinç kontrolü yapıyoruz. Beyefendi iyi misin? Bilinç kontrolünü yaptıktan sonra eğer bilinç yok ise etraftaki insanlardan yardım istiyoruz. Beyaz tişörtlü sen 112, mavi tişörtlü sen şok cihazını bul getir diyeceğiz. Onlar gelene kadar biz ne yapacağız? Hastamızın baş kısmına geçeceğiz. Hava yolu açıklığı, ağız temizliği kontrol edeceğiz. Ağız içerisinde bir şey var mı yok mu kontrolünü yapıyorum. Ağız içerisinde bir şey varsa çengel yöntemi, cımbız yöntemiyle temizliyorum. Yaklaşık kulağımla duyacağım, yanağımla hissedeceğim, gözümle de göğüs kafesi hareketlerini kontrol edeceğim. Yaklaşık 5-10 saniye boyunca kontrolünü yaptım. Eğer dediğim anda nefes alışverişi yoksa direkt temel yaşam desteğine başlıyoruz. Dirseklerimizi bükmeden yaklaşık dakikada 100 ile 120 tane basacak şekilde 30 tane kalp masajı yapacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cihaz geldiği anda yapacağımız işlem bırakıyoruz. Getiren kişi cihazı takmayı biliyorsa takmasını isteyeceğiz. Eğer bilmiyorsa biz yapacağız. Cihazı kullanırken dikkat etmemiz gereken iki tane önemli nokta var. zeminimiz ıslak olmayacak, metal olmayacak, iletkenlik özelliği olmayacak, düz sert bir zemin olacak. Hastamızın göğsü açık olacak, ıslak olmayacak, kıllı olmayacak, terli olmayacak. Bütün hasta

0: durumlarda kullanabiliriz. Kalbi çalışıp çalışmadığı, nabzın olup olmadığı önemli değil. Cihaz zaten kendisi o ritim analizi yapıyor. Cihazın içerisinde çıkan pertlerin üzerinde neyin nereye yapıştırılacağı gösteriliyor. Bu hastamızın göğsünün bu tarafına zaten elektrotların üzerinde gösterildiği gibi pertlerin üzerindeki yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz anda cihazı açıyoruz. Buradan sonra cihaz komutlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten komutlarla bizi yönlendiriyor. Pedleri yerleştirdikten sonra hastaya dokunmamız gerekiyor. Çünkü ritim analizi yaparken hastaya dokunmamamız gerekiyor. Yaklaşık bir 15-20 saniye boyunca ritim analizi yapıyor. Bu ritim analizi sırasında eğer şoklanabilir ritim var ise zaten cihaz otomatikman bizi yönlendiriyor. Hastaya dokunmayın, şok verilecek diye bir uyarıda bulunur. Şok verildiği anda hastaya dokunabilirsin de bir talimat verecek. Bu talimattan sonra biz tekrar kalp masajına geçeceğiz. Bu işlem ambulans gelinceye kadar devam eder ya da hasta kendine gelinceye kadar devam eder.
1: Demin cihazı açtık. Cihazın içerisinde bedleri mevcut. Kendi bedleri mevcut. Bedleri hastaya yapıştıracağız. Aç kapa zaten başka herhangi bir alanı yok.
0: Açma kapama işleminden sonra artık komutlar tamamen cihaza geçiyor. Cihaz seni adımlarıyla yönlendiriyor. 112'yi ara, pedleri yerleştir, hastanın tipine göre pedleri belirliyor.
2: Sesli ve görsel yönlendirmelerle çalışan OED cihazları, ambulans ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede sağlık personeli olmayan vatandaşlar tarafından da güvenle kullanılabiliyor.
3: İlimiz genelinde Ulu Cami'nde, meydanın önünde, Toroslar'da Kuvayi Milliye Caddesi'nde, Yenişehir'de Özgecan Aslan Meydanı'nda ve Mezitli ilçesinde GMK Bulvarı ve Limon Caddesi'nin kesişimine OED cihazlarımızı yerleştirmiş durumdayız. OED cihazlarımızın önemi şu, dünyada ölümlerin %60'ı yaklaşık kardiyak ölümlerdir. Bu kardiyak ölümlerinde %50'si şoklanabilir ritim dediğimiz bizim şoklanabilir ritmi olan ölümlerdir. Ve bunların da ilk 5 dakika içerisinde şoklandığında sağ kalımları %50'dir. Aslında kardiyak ölümleri biz ilk 5 dakika içerisinde şokladığımızda vatandaşlarımızın %50'sinin sağ kalımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu cihazlar tabii ki 4 taneyle yeterli kalmayacak. İlimizde yaygınlaşacak. Yönetmelik gereği spor salonlarında, otogarlarda, kalabalık meydanlarda, çok geniş sitelerde, otobüslerde, kalabalık olan her yerde, camilerde OED cihazının kullanımını bundan sonra Türkiye genelinde göreceğiz.
4: Kardeşim.
0: Sakin olun, sakin olun.
4: Ambulans geliyor mu ambulans?
0: Ambulansı aradım ben. Şu an sakin ol, tamam mı? Bilincin açık, sakin ol. Rahat nefes al, ver. Şu an korkulacak bir şey yok. Sakinleşmeni istiyorum. Bir saniye. Şokunu, kalbinin ritmini alacak. Dokunmayın cihaza. Ritim analizi yapıyor. Dokunmayın.
4: Çekil bacım.
0: Dokunmayın. Dokunmayın. Şok verecek.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden Müftü Deresi Yaşam Alanı projesinde çalışmalar başladı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin en büyük yeşil alan projelerinden biri olacak Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalara başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabı 190 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı arasındaki 2,2 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmalarda 2175 metre bisiklet yolu, 645 metre koşu yolu, modern çocuk oyun alanları, yaya ve araç köprüleri ile geniş yeşil alanlar oluşturulacak. Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, projenin yalnızca çevre düzenlemesi olmadığını, Mersinlilerin aileleriyle vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve doğayla iç içe yaşayabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi.
3: Mersin'imizin çevresini değiştirecek, kentimize nefes aldıracak ve geleceğe miras bırakacağımız projelerimizden biri olan Efrenk Vadisi, Müftü Vadisi 1. etap uygulama projesinin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayan ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı

0: Yaklaşık 400 metre kuzeyine kadar uzanan bu etap toplamda 2200 metre uzunluğunda bir hat boyunca Lühtü Deresi ve çevresini kapsamaktadır. Bu proje kapsamında 190 bin metrekarelik bir alan tamamen modernize edilerek Mersinlerin kullanımına sunacağız. Proje sınırları içerisinde kalan ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut iki adet yaya köprüsünü yıkarak bunların yerine estetik ve güvenli iki adet yeni yaya köprüsü ve bir adet taşıt köprüsü inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe spor yapabilmesi için vadi boyunca 2175 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 645 metre uzunluğunda koşu yolu yapacağız. Toplam alanı 2070 metrekare olan 3 adet modern çocuk oyun alanlarında çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Projemizin en önemli özelliklerinden biri de kuraklıkla mücadele ve akıllı sulama sistemleri olacak. Lühtü Deresi'nde suyun bol olduğu dönemlerde sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla berk kenarlarında tasarladığımız özel su alma yapısını kullanacağız. Bu suyu transfer pompalarımızla 470 metreküplük kapasiteli su depomuza basarak yeşil alanlarımızın sulanmasında değerlendireceğiz. Bu proje yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, Mersinlilerin aileleriyle, çocuklarıyla huzur içinde vakit geçireceği, nefes alacağı, bisiklete binip yürüyüş yapabileceği yaşayan bir ekosistem projesidir.
1: Yaklaşık 50 bin metrekarelik yeşil alanın oluşturulacağı ilk etapta ayrıca spor alanları ve çocuk oyun parkları da yer alacak. Lühtü Deresi Yaşam Vadisi projesinin etaplar halinde tamamlanmasıyla birlikte Mersin'e geniş kapsamlı bir yaşam ve rekreasyon alanı kazandırılması hedefleniyor.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Gözaltına alındığı ve tutuklandığına yönelik bazı paylaşımlar var. Hayır, öyle değil. Nasuh Mahruki'nin Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmayla hiçbir alakası yok. Nasuh Mahruki ki AKUT'un kurucusu, eski AKUT başkanı 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Ahbap Derneği ile herhangi bir alakası yok. Haluk Levent'in soruşturmasıyla bir ilgisi yok. Ayrıca Levent Üzümcü tiyatro sanatçısı da yine gözaltına alınmıştı. Kendisine savcılık ev hapsi cezası verdi. Levent Üzümcü'nün de Ahbap Derneği ile ilgili gözaltına alındığı belirtiliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Levent Üzümcü'nün ve Nasuh Mahruki'nin yakın arkadaşları da sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptılar. Öyle bir durum yok. Levent Üzümcü ve Nasuh Mahruki 15 Temmuz'a yönelik yapmış oldukları paylaşımları nedeniyle gözaltına alındılar. Nasuh Mahruki tutuklandı. Levent Üzümcü'ye de ev hapsi cezası verildi efendim. Bunu da açıklayalım. Devam edelim. Tabii bu soruşturma devam ediyor. Haluk Levent'in neden olduğu olumsuzluklarda bir bir tek tek ortaya çıkıyor. Daha çok bir dönem magazin sayfalarında yer alan, sonrasında siyasi sayfalarda yer alan Haluk Levent şimdi de asayiş sayfalarında yer alıyor. İnternet sitelerinde yeni yeni bilgiler de soruşturmayla ilgili haber ajanslarına servis ediliyor efendim. Şimdi Muğla'ya gidelim değerli seyirciler. Muğla'da da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı ki son bir haftalık süreç içerisinde Türkiye genelinde kaçak göçmenlerin kullandığı rotalarda sıklıkla operasyon düzenleniyor.
7: Muğla açıklarında göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen ortak operasyonda 67 düzensiz göçmenle 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonda Bodrum açıklarında tespit edilen yelkenli tekne durduruldu. Teknede bulunan 67 düzensiz göçmenle 2 organizatör gözaltına alınırken olayla bağlantılı 3 şüpheli de karada yakalandı. İçişleri Bakanlığı düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin karada ve denizde kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
6: Ankara'da bir

0: Parkta çocuklar tartıştı, sonra kavga etti. Çocukların kavgasına büyükler de bulaşınca ortalıkta ciddi bir kavga çıktı.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de dahil olunca kavga çıktı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Çocuklar arasında kavga çıktı. Durumu öğrenen ailelerin de parka gelmesiyle olay büyük bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Mersin'de bir depoya yapılan baskında 155 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.
1: Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 155.568 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
2: Kolyelerin içerisinde CDK 300 mg ibareli sentetik ecza maddesi.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Toroslar ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 6 koli ve bir poşet içerisinde toplam 155.568 uyuşturucu hap bulundu. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: Aynı şekilde GDK 300 mg zararlı.
0: Mersin'de sebze ve meyve hal kompleksinde bir depoda yangın çıktı. Maddi hasar oluştu.
1: Mersin Toptancılar Hal Kompleksi'nde çatı tadilatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Akdeniz ilçesindeki Toptancılar Hal Kompleksi'nde sebze ve meyve sevkiyatı yapan bir işletmeye ait plastik sandık ve tahta paletlerin bulunduğu depoda meydana geldi. Çatı tadilatı sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi.
0: Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlerde yapmış oldukları denetimlerde kullanma süresi geçmiş ürünler ele geçirdi.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir markette yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi. Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği kontrollerde raflarda satışa sunulan tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek toplatıldı.
3: Son derece zararlı. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum.
4: Sağ olun.
1: Evet. El konulan ürünler imha edilmek üzere zabıta merkezine götürülürken kurallara aykırı satış yaptığı belirlenen işletmeye 3.705 lira idari para cezası uygulandı. Akdeniz Belediyesi vatandaşlara alışveriş sırasında ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etmeleri çağrısında bulunurken denetimlerin ilçe genelinde aralıksız süreceğini bildirdi.

0: Adana'da sulama kanallarında gençler, çocuklar yüzüyor, boğulmalar yüksek. Tabii polisin yapmış olduğu, jandarmanın yapmış olduğu, belediye yetkililerinin, ailelerin yapmış olduğu uyarılara rağmen yine de sulama kanallarında çocukların, gençlerin yüzmesi engellenemiyor. Bir mahallede mahalleli gönüllü olarak can kurtaran ekibi kurdu ve boğulma tehlikelerine o yüzme bilen gençler müdahale ediyor.
1: Adana'da kavurucu sıcaklarla birlikte sulama kanallarındaki tehlikeli serinlik arayışı yeniden başladı. Hava sıcaklığının 37, hissedilen sıcaklığın ise 42 derecenin üzerine çıktığı kentte çocuklar serinlemek için sulama kanallarına girerek hayatlarını riske atıyor. Her yıl yaşanan boğulma vakalarının ardından Seyhan ilçesindeki Ziya Paşa mahallesinde gençlerden oluşan gönüllü bir ekip kanal çevresinde nöbet tutmaya başladı. Can kurtaran ekibi özellikle yüzme bilmeyen çocukları sudan çıkararak olası faciaların önüne geçmeye çalışıyor.
2: Açılın lan! Çıkın lan! Ananız babanı nerede? Çıkın lan buradan! Tut!
3: Bu kardeşimiz sağ olsun, günde hiç olsa 2-3 kişiyi burada kurtarıyor. Sağ olsunlar mahallenin çocuklarını, yüzme bilmeyenler geliyor atlıyor. Bu sene zaten rekor kırdı. Diyebilirim 25-30 tane ailenin evine ateş düştü. Suda boğuldu. Yazık, günah. Bu çocuklara günlük dönerlerini bile ben yolluyorum. Sırf buraya sahip çıksınlar, çocukları korusunlar diye. Bu kadar elimizden gelen şeyleri yapıyoruz ama yine anlamıyorlar. Yani her gün fix 2 saat burayı kolluyorum. Bir şey olmasın, aman çocuklara şey olmasın. Geliyorum sağ olsun bunları kolluyorum. Bir şey ihtiyacınız var mı, şey var mı? Dört gözden burayı bekletiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar. Kaç kişi kurtardın bu sene?
4: Vallahi 5 olmuştur abi ya.
3: Bak sen?
5: 3 Suriyeli, 2 Türk kurtardın.
3: Daha biz ne diyelim? O da sadece burada.
4: 2 gün önce kurtardın.
3: Düşün burası
4: abi.
3: 20 kilometre. 50 kilometre.
1: Mahalle sakinleri ailelere çocuklarını sulama kanallarından uzak tutmaları çağrısında bulunurken bugüne kadar çok sayıda çocuğun boğulmaktan kurtarıldığını belirtti.
6: Ya gençlerimize sahip çıkıyoruz. Boğulanlar oluyor. Arkalarından atlıyoruz mesela. Yani girmemelerini istiyoruz biz de. Yani çok söylüyoruz bunu, girmeyin falan uyarıyoruz. Ama sürekli giriyorlar. Yapacak bir şey yok. Havalar sıcak Adana'da. Yani
7: böyle bir çözüm mü buldunuz?
6: Ya biz de böyle kendi bünyemizi kurduk. Yani burada kendimiz hem aktivite yapıyoruz hem de çocuklara sahip çıkıyoruz burada.
7: Bu sene kaç kişiyi kurtardın?
6: Bu sene 5 kişiyi kurtardım. 2 gün önce de birisini kurtardım, bir kardeşimizi. İmdat dedi, battı zaten. Atladım arkasına, çıkarttım.
8: Girmeyip de ne yapacağız? Sıcaktan yanıyoruz. Ta en yakın avur Yüreğir Belediyesi'nde. Orada da saati 200-300 lira. Biz nereden para bulacağız da gireceğiz abi? Başkan gerektikçe bize para veriyor, gidek yüzek burada yüzmeyek diye. Ama kurtarmıyor işte abi. Biz de geliyoruz kendi imkanlarımızla, burada serinliyoruz.
0: Geride bıraktığımız aylarda kış mevsiminde Mersin'de şiddetli yağışlar nedeniyle sel oldu. Mezitli Deresi taştı ve çevresine zarar verdi. Doğaya da zarar verdi. Mezitli Deresi'nde yıllarca

0: kuşların gelip konakladıkları yerler de selde zarar gördü. Şimdi o bölgede yaşayan vatandaşlar da göçmen kuşları bekliyor. Hatta göçmen kuşlar gelsin diye bir çevre düzenlemesi yapılmasını istiyor.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen kış yaşanan sel felaketinin ardından Babil Deresi çevresindeki doğal yaşam alanlarının zarar görmesi bölgedeki kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri ördek, kaz ve göçmen kuşlar için güvenli yuvalama alanları oluşturulmasını istedi.
2: Sayıları 200-250'yi bulan ördekler ve kazlar vardı. Yeşilbaş ördekleri de dahildi. Ve arada sırada buraya flamingolar, balıkçılar ve sakarmekeler de geliyordu. Burada birkaç ay kalıp gidiyorlardı.
1: Sel nedeniyle dere kenarındaki sazlık ve doğal örtünün büyük ölçüde yok olduğunu belirten vatandaşlar, kuşların barınma ve üreme alanlarını kaybettiğini, yumurtaların zarar gördüğünü ve kuş sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade etti.
0: Kayseri'de 15 Temmuz etkinliklerinde 3038 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

0: Avrupa'da sıcaklıklar hakim ve sıcakların başladığı bir ay öncesinden, 1,5 ay öncesinden şimdiye kadar Avrupa kıtası genelinde İspanya, Fransa başta olmak üzere 3000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Fransa'da aşırı sıcaklar sonrasında da fırtına geldi ve fırtınada 2 can aldı.
1: Fransa'yı vuran çeşitli fırtınalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin ev elektriksiz kaldı. Fransa'da uzun süren sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtına etkili oldu. A72 karayolunda 2 kamyon devrilirken sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar kökünden sökülürken elektrik hatları da devrildi. Haute-Vienne ilinde ağaç düşmesi sonucu 30 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Isère ilinde ise yıldırım düşmesi sonucu 37 yaşında bir adam yaşamını yitirdi. Elektrik şebekesi operatörü Enedi 53 bin evin elektriksiz kaldığını aktardı. Kesintilerin ağırlıklı olarak Auvergne-Rhône-Alpes ve Nouvelle-Aquitaine bölgesini etkilediği belirtildi.
0: Çin'de de toprak kayması yaşandı. Onlarca ev toprak altında kaldı. Yüzlerce kişinin hayatından ümit kesildi.
1: Çin'in Chongqing kentinde meydana gelen heyelan büyük paniğe neden oldu.

0: Başlatılan tahliye sırasında heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının bazı ev ve iş yerlerinin üzerine düşmesiyle binalar yıkıldı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri enkazdan 10 kişiyi sağ olarak çıkarırken 1100'den fazla kişi de tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde de şiddetli yağışlar sel getirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletini vuran şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri suya gömülürken çok sayıda kişi evlerinde ve yollarda mahsur kaldı. Teksas valisi Greg Abbott, bir karavanın ve bir aracın sel suyuna kapılması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Abbott, acil müdahale ekiplerinin 230 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini belirtirken eyaletin rekor seviyede yağış alabileceği uyarısında bulundu. Texas Hill Country bölgesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen selde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 135 kişi yaşamını yitirmişti.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Güzel bir akşam ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
5: Anladım.
6: Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak.
7: Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
8: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
10: Türkiye Vestel'leniyor.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmet

0: hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: koşar gelirim.
1: Sun FM. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya

geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması ve Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturmada FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere de ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis verileriyle MASAK analizleri kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bahis şikesi ve yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Toroslardaki Eğriçayır Yaylası'na çıkan arıcıların petekleri kısa sürede balla dolup taşınca hasat başladı. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağıyla alınarak sağımı gerçekleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 balıkçıya belediye tarafından toplam 646 adet ekipman desteği sağlandı. Yeşil ruhsatlı 44 küçük ölçekli tekne sahibi balıkçıya 440 adet karides ağ ile 88 adet famya dağıtıldı. 10 troll balıkçısının her birine 1 balya troll ağ desteği verildi. 54 balıkçının tamamına ayrıca termal yağmurluk ve çizme de verildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından Babil Deresi çevresindeki doğal yaşam alanlarının zarar görmesi bölgedeki kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri kuşların barınma ve üreme alanlarını kaybettiğini, yumurtaların zarar gördüğünü ve kuş sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade etti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Gölet, nehir ve baraj gibi yüzmeye uygun olmayan alanlarda uyarı levhalarının etkin şekilde kullanılması ve denetimlerin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Mersin'de araç sayısındaki yükseliş sürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında kentte 4101 yeni taşıtın trafiğe tescili gerçekleştirildi. Bu artışla birlikte Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 916.389'a ulaştı. Mersin'de konut satışları Haziran ayında da hareketli seyretti. TÜİK verilerine göre kent genelinde bir ay içerisinde toplam 4445 konut satışı yapıldı. Gerçekleşen satışların 2868'ini ikinci el konutlar oluştururken,

0: 1577'si ise ilkel konutlardan oluştu. Aynı dönemde Mersin'de 455 iş yerinin satışı gerçekleşti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz'da Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın

0: ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü eyvah. Yine bana hüsran, bana yine hasret var.

dersten hiç yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen

içinde mi? Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır,

0: taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden

0: Citroen. Rahat ol sen.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira.

0: Evet, yanlış duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de 0533 974 4590.

0: 74-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: kesinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0541 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.